yaşayanlar arsız. Arsız saksa yeter ama hayır. Yeter ama hayır.